veseli, veseli baki, veseli, o veseli, veseli, veseli baki, veseli, o zepçesi, zepçesi, zepçesi, gör gör gör zepçesi, zepçesi.

paranca olsun rey. Hamsun çalıdı paranca. Çabana da çapar için makala unca olsun. Makala acer koysun. Çocuğa. Ve kutma bir yana par varmasa bi. Bunu bir bambek bulmayan iyi. Ve bir bambek maşe mesela.